0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,

0: 6 otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.

0: 326 90 12 624 34 34.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: vermeye anlat şu paramı. Beni öldüren atışlar değil o bakışlar.
1: Ölümsüz aşk vardı, ölmeyen aşık var ama. Beni öldüren atışlar değil o bakışlardı. Sana yazılan değil, senin yüzünden silinen şarkılar mı? Hangisi daha zor, silah mı yoksa gözyaşını saklayışlar mı? Hayatta alkışlar mı, ayağa atışlar mı? İki şık da okey, yalan söyle, ikisinden başka bir şık var mı? Çeti düşürür kırmızı ışıkta benim jockey.

0: bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan 5 kat saklamak herkesten gözyaşlarımı.
1: Bana sor mutsuzluğu, bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan 5 kat saklamak herkesten gözyaşlarımı.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar, haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa, soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
0: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarı Yıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 13'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
0: Tömük Arpaş Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
1: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tesisi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalar.

0: Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
10: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında artık çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir Türkiye var. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir ifadelerini kullandı. FETÖ'nün 2016 yılındaki darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu yılda binlerce vatandaşı bir araya getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında düzenlenen İrade Bizim Zafer Bizim temalı yürüyüş binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Zincirlikuyu'dan başlayan yürüyüş 15 Temmuz Şehitler makamında sona

0: verdi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen piyade astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti konusunda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'deki yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Özel, Temmuz sonu Ağustos başı gibi adım atılır derken isim ve logo çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı. 6 Şubat depremleri döneminde 4.3 milyar liralık bağış aldığını söyleyen Levent, bu paranın büyük bölümünün aynı yıl deprem bölgesinde harcandığını söyledi. İran ordusu ABD'nin Sistan Belucistan eyaletine bağlı İran şehirkentindeki askeri tesise düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ABD'nin bu eylemine kesin bir yanıt verileceği ifade edildi. Bilim insanları dünya dışındaki yaşamın kökenine ve organik moleküllerin oluşumuna ışık tutabilecek bir keşfe imza atarak Samanyolu galaksisinin merkezine yakın bir yıldızlar arası bulutta ilk kez şeker molekülü olan eritrilozu tespit etti. Eritriloz dünyada doğal olarak Ahududu'da bulunuyor. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros'la protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit ailelerine sabır diledi. Program yapılan duaların ardından sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli ilçesinde üreticilere yönelik tarımsal desteklerini sürdürdü. Tepeköy mahallesinde düzenlenen törende üreticilere feromon tuzağı, sulama borusu, süt soğutma tankıyla çeşitli tarımsal makine ve ekipman desteği sağlandı. Meski Genel Müdürlüğü Silifke ilçesine bağlı kırsal mahallelerde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan su deposu yenilendi ve 2100 metrelik yeni içme suyu hattı tamamlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Göç Örgütü İşbirliği ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan İş Geliştirme ve İşbirliği ofisini hizmete açtı. Ofisin Mersin'in güçlü lojistik altyapısı, dinamik özel sektörü ve uluslararası ticaretteki stratejik konumu doğrultusunda faaliyet göstereceği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Mersin'i 2026-2027 sezonunda yeni adıyla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Erdemli Belediyespor, Mersin Karaca İlyas Spor Kulübü ve Akdeniz Belediyespor temsil edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yılların

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtım.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla ister uğra.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533-974-4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Sinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça. Yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında. Sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, Meski Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi ALÜ85 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardım.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir

0: dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Sun TV Chat'i ve Sun Radyo ortak yayınında birliklerimiz devam ediyor. Haber merkezinde düne dönüyoruz. Dün çünkü Türkiye için çok çok önemli bir gündü. Hafızalardan silinmemesi gereken 15 Temmuz darbe girişimi çeşitli etkinliklerle anıldı. Şehit ve gaziler minnet ve şükranla yad edildi ve pek çok kentte meydanlar doldu. Terör örgütlerine lanetler yağdırıldı. Tabii ki devletin zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütleri için artık deniz bitmiştir dedi.
1: Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, tarlasındaki hasadını ateşe veren, iradesine, geleceğine, devletine, canı pahasına sahip çıkan tüm kardeşlerimden razı olsun. Çok acı çektik. Çok canımız yandı. Yakın dostlarımız dahil çok sayıda kardeşimizi inşallah cennete uğurladık. Henüz 16-17 yaşındayken körpe delikanlılarımızı toprağa verdik. Fakat bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden Cenab-ı Allah'ın nusret ve inanç

0: Ümidimizi hiç kesmedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki dostlarımız o gece Türkiye için seferber oldular. Ellerini açıp bizim için Yüce Allah'a niyazda bulundular. O gece Türkiye'ye zeval gelmesin diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan tüm kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor. Hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bakınız burada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür. Ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a, nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şunu gençlerimizin her zaman akıllarında tutmalarını rica ediyorum. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek. Her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak, inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir.
1: Evet, tabii ki çok çok önemli bir gün idi dün. Pek çok kentte, Mardin'de, efendim Muş'ta, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da, Bingöl'de, Kars'ta, pek çok kentte hain darbe girişiminin engellenmesinin 10. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Meydanlara vatandaşlar indi ve terör örgütlerine lanet yağdı diyebilirim. Tabii ki şimdi söz konusu.

0: Su darbe girişimi gerçekleşseydi, başarılsaydı çok farklı bir Türkiye'ye uyanacaktık. Bundan önce malumunuz 60 ihtilali olsun, efendim işte 12 Eylül olsun, pek çok muhtıra sessiz kalan halk kitleleri bu kez oyunu bozdu. Malumunuz bu darbeler hep sınırlarımız ötesinden, daha doğrusu Amerika merkezli planlamalar, pek çok içeriğinde planlar var, stratejik planlar var. Ülkenin bekasını tehlike altına sokacak bir takım eylemler, Türkiye'yi güçsüzleştirecek, evet, Türkiye'yi zora sokacak, kaos ortamı içerisinde bırakacak. Bunu yıllarca ülkemiz yaşadı. Artık ülke insanı bu konuda çok tecrübe kazandı ve bu tip girişimlere asla artık ödün vermiyor. Canını siper etmesini biliyor. Evet. Şimdi tabii Mersin'de de anma toplantıları, yürüyüş oldu. Onlara geçeceğim ama şimdi Ankara'ya bir uzanalım istiyorum. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, malumunuz Teressü Türkiye Komisyonu'nda da üye, bir yasa hazırlığı var. Meclis kapanmadan o yasanın çıkarılması bekleniyor. Onun ayrıntılarını da kendisine alacağım. Ama tabii ki artık 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili hafızaları tazelemek ve unutmamak, unutturmamak adına her türlü çalışma sergileniyor. Bu önemli. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yuvalanan FETÖ terör örgütü mensupları daha da neler aslında yaptılar devletin kurumlarına sızan, yapılanan pek çok, malumunuz, ihraçlar edildi hem yargıda, emniyette, silahlı kuvvetlerinde. Tabii çok ciddi bir yapılanma meydana getirilmişti. Terör örgütleriyle mücadelede hız kesmeden devam eden bir Türkiye var. Vatandaşıyla da el ele vererek bunu yapıyor. Açık, net bir şekilde. Teröristlik Türkiye süreciyle ilgili tabii ki olaya biraz da böyle çekimser bakanlar var, karşı duranlar var ama o gündür bugündür de gözyaşı akmıyor ve teröristlik Türkiye süreci işliyor diyebilirim. Evet, bunu da konuşacağız. Şimdi telefon attığımızda AK Parti Mersin Milletvekili Sayın Ali Kıratlı var. Sayın Kıratlı, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Kemal Bey merhabalar, günaydın. Sizin vesilenizle sizleri dinleyen kıymetli hemşehrilerimi de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yayının sayılara vesile olsun inşallah.
0: Evet.
1: Alo.
0: Evet, ses geliyor efendim. Buyurun.
1: Geliyor mu sesimiz şu an?
0: Evet, evet. Şimdi iyi.
1: Cümleten selamünaleyküm, günaydın. Sizlere de az önce de ifade ettim ama duyulmadı galiba.
0: Buyurun.
1: Sizin vesilenizle de kıymetli dinleyicilerinize, kıymetli hemşerilerimize de saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Yayınımız hayırlara vesile olur inşallah.
0: Şimdi dün çok önemli bir gündü. Terör örgütü, FETÖ terör örgütü hain darbe girişiminde 10 yıl önce bulunmuştu. Ama hafızalarda çok diri, çok diri kaldı o anlar. Yani sadece hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan veyahut da yönetim değil idi. Tüm Türkiye'yi ele geçirme, sinsi bir plan ortaya konmak istenmişti.

0: Gelen noktada sizi biraz o günlere geri götürelim. Duygu ve düşünceleriniz nedir efendim? Oradan başlayalım.
1: Öncelikle Kemal Bey, tabii 15 Temmuz sadece bir hain darbe girişimi değildi bizim gözümüzde ve milletimizin gözünde. 15 Temmuz aziz milletimizin inancıyla, imanıyla, birlik ve beraberliğiyle bir ihanet çetesinin çökertildiği gecenin adıdır bizim gözümüzde ve milletimizin gözünde. Tabii uzun yıllar boyunca bu devletin en kritik noktalarına, en özel noktalarına sızmış, oralarda yuvalanmış bir örgütten bahsediyoruz. Ve bu örgüt zamanında, nasıl ki 60'da, 80'de bu ülke ne zaman kafasını kaldırdığında dışarıdan bir el gelip bu ülkenin kafasına vurup "Hayır kardeşim, sen büyüyemezsin, sen bizim kontrolümüzde olacaksın" tabiri caizse bu söylemle bu ülkenin kafasına vurup bu ülkede darbe gerçekleştirip bu ülkeyi 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl geriye götürdüyse, aynı şekilde büyüyen Türkiye'nin de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı hamleyi tekrar yapmak istediler ama bu sefer karşılarında birbirine inanmış, kenetlenmiş, başkomutanına inanmış, Cumhurbaşkanımıza inanmış bir millet vardı ve bu millet o gün bir tarih yazdı. Özellikle istikbaline, istiklaline pranga vurdurmayacağını, o geceki cesaretiyle, inancıyla bir kez daha rüştünü ispat etti. Sadece bu ihanet çetesine değil, bütün dünyaya, çünkü biliyorsunuz bu ihanet çetesinin, FETÖ terör örgütünün de ipi yurt dışında, Amerika'dan buralara kadar uzanıyordu. O yüzden tabii bizim açımızdan bu gecenin şöyle bir önemi daha var. O gece milletimiz Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın bir sözüyle eline herhangi bir silah almadan yeri geldi evinde şehadet şerbetini içerek abdestini alarak, yeri geldi sokaklardaki şadırvanlardan abdestini alarak şehadet şerbetini içerek sokaklara çıktılar. Çıplak elleriyle, iman dolu göğüsleriyle tanklara geçit vermediler. Kimisi tankların önüne yattı, kimisi tankların önünde durdu, kimisi tanklara kendi atletini, gömleğini, egzozuna tıkamak suretiyle, kimisi helikopterlerden, uçaklardan atılan bombalara göğsünü siper etti. Ve o gün 253 vatan evladımızı şehit verdi. 2000'in üzerinde gazimiz oldu. Biz bununla gurur duyarız. Şehitler bizim başımızın tacı. Şehitler bizim onurumuz, şerefimiz. Bu ülkede otan toprakları her bir metrekaresi şehit kanlarıyla bulanmış. Ama tabii diğer tarafta da elhamdülillah bugün o şehitlerimizin, o milletimizin üstün mücadelesi, gayreti, cesareti ve azmiyle bu ülke bir tarihinde ilk defa bir darbeyi püskürtmüş oldu. Cumhurbaşkanımızın bir tek sözüyle meydanlara indi bu aziz millet. Ve ellerinde Türk bayraklarıyla ve attığı slogan şuydu: vatandaş uyuma, devletine, geleceğine, istikbaline sahip çık. Ve bu hamdolsun bu milletimiz milletine, devletine sahip çıktı ve önümüzdeki yıllarda torunlarımıza, çocuklarımıza anlatacağımız kahramansı bir hikayemiz oldu. Ben o dönem ilçe başkanıydım, Mezitli ilçe başkanıydım. Evet. O dönemin bize bir canlı şahidiydim, yaşayan, özellikle milletimizin gözündeki o korku değil ama cesareti gören bir siyasetçiydim. Bugün de milletvekili olarak hizmet ediyorum ve dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu örgüt şu anda emellerinden vazgeçmiş değil. Hala ellerini ovuşturuyorlar ve tekrar böyle bir hamle yapmanın gününün, saatinin, zamanını kolluyorlar ama bizim milletimiz hamdolsun o cesaretinden hiçbir şey kaybetmedi. Kan yine aynı kan, fıtrat yine aynı fıtrat. İnşallah biz bir olduktan sonra, beraber olduktan sonra, kardeşliğimizi koruduktan sonra bu ülkenin önünde yıkamayacağı hiçbir engel, başaramayacağı hiçbir zorluk yok. Bugün tabii özellikle 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu ülke için fedai can eylemiş, bu topraklar için fedai can eylemiş bütün kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Hayatını kaybetmiş kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum ve Rabbim bir daha bu ülkeye böyle bir gece, böyle bir darbe girişimi, böyle bir hain girişim

0: katılmasın ama buna cüret etmek isteyenler bilsinler ki 15 Temmuz'da nasıl ki bu millet bir beraber olarak tanklara, tüfeklere, helikopterlere, uçaklara, bombalara imanıyla siper olduysa bundan sonra da aynı şekilde karşı koymaya devam edecektir. Tabii bunun bir diğer tarafı da siz de az önce konuşmanızda belirttiniz. Ülkemiz büyüyor, gelişiyor. Gelişmek demek sadece yapılan yatırımlar, işte milli gelirin artması, elbette ki rakamlar kıymetli ama bununla beraber içeride kardeşliği yeniden tesis etmek, milli birliği yeniden oluşturmak ve bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetlerinde Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte bir süreç başlatıldı. Terörsüz Türkiye süreci vatandaşımızın diliyle böyle bir süreç başlatıldı ve tarihimizde ilk defa bu kadar çoğulcu bir yaklaşımla bu konu ele alındı. Hamdolsun 51 üyenin %99'unun tabiri caizse ortak imzasıyla ortak bir metin yayınlandı. Ve bununla alakalı ilgili komisyonlarımız, ihtisas komisyonlarımız çalışıyor. İnşallah yakın zamanda meclisimize gelecek. Orada da atmamız gereken hukuki adımlar ne içse onları da kararlılıkla atacağız. Ve milletimizin inşallah 45 yılına mal olmuş, kardeşliğini etkilemiş, kardeşliğimize zarar vermiş, terör denilen belayı ve ekonomik olarak da bu ülkenin 45 yılını heba etmiş, terör denilen belayı hep birlikte inşallah bu ülke gündeminden ilelebet kaldıracağız. Bizim çocuklarımız inşallah ileride terörü sadece tarih kitaplarında okusunlar istiyoruz. Elbette ki bunu yaparken başta kahraman şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi unutmuyoruz. Onların aziz hatıralarını halel getirecek hiçbir adımı bugüne kadar atmadık. Biliyorsunuz bu konuda çok fazla spekülasyonlar yapıldı. Ama bugüne kadar elhamdülillah onların aziz hatıralarını halel getirecek, onların bizlere emaneti kıymetli ailelerini incitecek hiçbir adım atmadık. Bundan sonra da atmayacağız. Rabbim inşallah birlik beraberlik içerisinde bu sürecinde üstesinden gelmeyi bizlere Cumhurbaşkanımızın liderliğine nasip etsin. İnşallah efendim, Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.
1: Evet, geçtiğimiz gün 36.sı yapılan NATO zirvesi dünyada Türkiye'yi gündeme getirmişti. Çok başarılı bir organizasyon olarak değerlendirildi. Getirileri açısından baktığımız zaman neler söylemek istersiniz? En azından yabancı yatırımcıya güven verme, turizm gelirlerini dahi arttıracağı şekilde bir tespitte var, onu da hatırlatayım.
0: Kemal Bey, şöyle kısaca değineyim çünkü biz o toplantının telefon görüşmesinin başında ifade etmiştim toplantıya gireceğim diye. Bu aslında fikirlerimizi daha önce bir canlı yayına bağlanıp ifade etmiştik ama bir kez daha tekrar edeyim. NATO zirvesi sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da çok önemli bir organizasyonu. Bir kere bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirmek, bu ülkenin özellikle dünyaya verdiği en önemli mesajdı. Özellikle bizim bu organizasyonda biliyorsunuz çevremiz ateşten bir çember. Savaşlar gün geçmiyor ki yeni bir savaş haberiyle uyanmayalım. Ama bugün baktığımızda Türkiye bu kadar savaş ortamının içerisinde, işte hemen kuzeyimizde Ukrayna savaşı, hemen doğumuzdaki katil İsrail'in yapmış olduğu soykırımlar, katliamlar ve komşu devletlerine açmış olduğu savaşlar. Bu kadar bir hengamenin ortasında, ateş çemberinin ortasında ışıl ışıl parlayan bir Türkiye var. Bu da tabii bunun içinde güçlü bir siyasi irade, güçlü bir liderlik gerekiyordu. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu başardık ve ülkemiz güvenli, vatandaşımız huzurlu ve güvenli hayatını devam ettiriyor, idam ettiriyor. Tabii NATO'ya girerken NATO zirvesine 32 ülkenin başkanı, hükümet ve devlet başkanları katıldı. Burada verilen mesaj çok net. Türkiye artık eski, pasta, güç, zayıf bir devlet değil. Türkiye coğrafyasında güçlü, bölgesinde söz sahibi, artık masada karar alan bir devlet. Aynı zamanda sahada gücü olan, sahada karar alan bir devlet. Bugün dünyanın en büyük, ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'yi konuşuyoruz. Sadece askeri sayısı bakımından değil, geliştirmiş olduğumuz, özellikle savunma sanayinde üretmiş olduğumuz milli ve yerli ürünlerimizden yola çıkıyor.

0: da güçlüdür devlet. Ve bölgesinde Türkiye'nin onayı olmadan hiçbir atraksiyonun, hiçbir gelişmenin yaşanmasına müsaade etmeyecek kadar güçlü bir devlet. Bu vesileyle orada bir Trump'ın karşılandığı sahne vardı. Vatandaşlarımız hatırlayacaktır. O sahnede özellikle Trump'la Sayın Bakanımız turuncu halıda yürürken bir tarafında bir dönem cihana hükmetmiş adaletiyle, merhametiyle bütün dünyaya bir cihana hükmetmiş Osmanlı'nın koruyucuları, yeniçerilerimiz, diğer tarafta gururumuz, onurumuz, şerefimiz, polislerimiz, askerlerimiz, gökyüzünde Türk yıldızları, böyle Trump'ın da bir ara kafasını kaldırıp imrenerek baktığı, yine arkada çalan bir Mehter Marşı ve Fetih Marşı. Ve Fetih Marşı'nın dizeleri, elde sensin, dilde sen, gönülde şen başlasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın dizelerinin yine devamında yürüyeceksin, millet yürüyecek ardından dizeleriyle devam eden bir Fetih Marşı ve yerde halının üzerinde bir uzun adam, bir küresel lider, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Hamdolsun, Rabbime binlerce kere şükürler olsun ki bizlere bu günleri yaşattı, bu günleri görmek nasip oldu. Tabii inşallah bu süreç bitti mi? Hayır. Özellikle yaptırımların kalkması, özellikle F-35'lerle alakalı yapılan görüşmeler, bunlar inşallah ülkenin gelecekte, özellikle katsayı yatırımlarının kalkması biliyorsunuz ülkemiz açısından çok önemliydi. Bunlar gelecekte çok daha iyi yerlere gelecek Türkiye'nin ilk adımları. Yani bizim Türkiye yüzyılı mottomuz aslında bir sadece söylemden ibaret değil. İşte bunlar ete kemiğe vücut bürünmüş, vücut bulmuş görüntüleri. Rabbim inşallah daha nice büyük organizasyonları hep birlikte yapmayı bizlere nasip etsin. Türkiye büyüyor, güçleniyor ve bu güçlü Türkiye'nin bir parçası olmaktan da onur ve gurur duyuyorum. Ben tekrar aziz milletimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sizlere de canlı yayınımızda başarılar diliyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Kıraklı.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Evet, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile Ankara'dan bir canlı telefon bağlantısı yaptık. 15 Temmuz hain darbe girişiminin değerlendirmesini ve tabii ki NATO zirvesi Türkiye için çok çok önemliydi. Onun da yansımaları ile ilgili yine görüşlerini aldık. Şimdi 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde en önemli hedef Cumhurbaşkanlığı Sarayı idi, külliye idi. Orada pek çok şehit verildi ve dün itibariyle de sabaha kadar o noktada vatandaşlar nöbet tuttular. Evet, görüntülere geliyor. Orada standlar kuruldu ve simgesel olarak nöbet tutuldu. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında sabaha kadar nöbet tutuldu. 15 Temmuz'da 10. yıl dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sabaha kadar nöbet tutan vatandaşlar terör örgütüne adeta lanet okudular. Etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurulan çadırlarda sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Evet. Nöbette konuşan 15 Temmuz gazisi Sedat Uz, reisin talimatıyla çıktık. Bizim ev biraz uzakta olduğundan dolayı olaylardan, şundan, bundan, hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Sadece reisin işte meydanlara, havalanlarına demesiyle çıktık gittik Kızılay'a. Kızılay'da bu bizim askeri üniformalarımızı giyen hainleri teslim alırken ayağımdan yaralandım dedi ve devamında şöyle konuştu.
2: Gittik Kızılay'a. Kızılay'da işte tankta hainleri, bu bizim askeri üniformalarını giyen hainleri teslim alırken ayağımdan yaralandım. O şekilde işte elhamdülillah şu anda iyiyim. Buralara da geliyoruz. Hala çoluğa çocuğa, herkese davamızı anlatmaya çalışıyoruz. İki gün önce hem sabah hem de öğlenin kursa gelen, camiye kursa gelen çocuklara sunumda bulundum. O günleri anlatmaya çalıştım. Kişiliğinizi, benliğinizi, onurunuzu sakın ki sakın, üç kuruşa sakın kimseye teslim etmeyin diyerekten belirttim. Bu şekilde de her yerde de bir şeyler söyleyip dilimizin döndüğünce söylemeye çalışıyoruz. Bugünleri yaşatmaya çalışıyoruz. Allah Cenab-ı Mevlam bir daha yaşatmasın. Çünkü o gün eşim ve oğlumla beraberdik. Ya insanlık harici çok tanklarla ezilen arabaları gördük. Hastaneye gittim. Ayağımdan yaralıyım. Ya dedim beni bırakın. Beni bırakın şu parçalananlara bakın. Allah razı olsun oradaki doktorlar da bırakmadılar beni. En sona bıraktırdım kendimi. Benim dedim herhangi bir şeyim yok. Benden ölünecek bir şey yok. Kimisinin kolu gitmiş, kimisinin bacakları parçalanmış. Velhasılı kelam işte ondan sonra ayağımızda tedavi gördük falan. İşte elhamdülillah, elhamdülillah. Allah'a hamdü senalar olsun. Çok çok iyiyim. Yine dediğim gibi Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Başımızda böyle onurlu, gururlu bir şekilde reisimiz de başımızdan eksik etmesin. Biz her zaman için şu zamana kadar, benim yaşım 56, ezik, büzük devlet liderlerimizi gördük. Ama şu anda, inan var ya, yemin ediyorum aç olayım, beş parasız olayım, kuru ekmek yiyeyim ama devletin payidar olsun ya. Şu ezanlarım, şu camilerim inim inim inlesin ya. Bayrağımız göklerde dalgalansın. Başka ne diyeyim ben?
3: Peki, 15 Temmuz'u 10 sene önce çok güzel hissettik. Allah'a şükür 15 Temmuz'un neticeleri güzel oldu ama bunun her sene bu şekilde değil, daha güzel bir şekilde çocuklarımıza, torunlarımıza anlatabileceğimiz bir şekilde, çok gerçekçi bir şekilde ve duyguları hissettirerek insanlara yaşatmamız lazım. Gittikçe unutulursa daha kötü olur. Unutulduğu zaman mutlaka unutmayanlar vardır, onlar hesabını sorarlar. Onun için unutmadan daha kalabalıkla, daha güzel mitinglerle, daha güzel toplantılarla bunları anlatmak lazım.
4: Şimdi bu ittifaklar nerede kuruldu deniliyor ya, işte diğer ittifakları görüyoruz. Ama Cumhur İttifakı, bunu burada sizlerin de huzurunda söylemek istiyorum. Ankara'da bu caddelerde burada bizim kardeşlerimizin, şehitlerimizin sulanmış olduğu kanla kuruldu. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin ve aynı zamanda bir daha bize böyle bir geceyi yaşatmasın. Ama şunu biz biliyoruz ki bizler 10. yıl olmasına rağmen burada şu an bütün Ankaralı hemşehrilerimiz, yine Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi son kale Ankara'ydı. Son kale Ankara olarak yine tarihte olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de bizim hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz, benim ablalarım, annelerim, bacılarım çıplak ayaklarla, çıplak ellerle tanklara, F-16'larla mücadele ettiler.
1: Evet, şimdi de muhalefet cephesine dönelim. Orada 15 Temmuz hain darbe girişimi nasıl görülüyor? Bu çok önemli. Tabii ki muhalefet değilse de CHP Grup Başkanı Özgür Özel zaten son günlerde çok öne çıkan bir isim, adeta gündemin baş aktörü oldu. Ve işte konuya ilişkin olarak onun değerlendirmesi.
5: 10 yıl önce bu meclise, bu meclisin iradesine ve bu milletin iradesine darbe yapılmak istendi. Hepiniz şahitsiniz. O gün bu meclis kapalıydı ve bu meclisin açılmasını öneren, bu meclisin toplanmasını öneren, açıldıktan sonra da gelebilen milletvekilleriyle, Ankara'da olan ve meclise ulaşabilen milletvekilleriyle sabaha kadar darbeye karşı direnen, kapalı olan meclisi açtığımız için de hedef haline gelen, bombardıman altında kalan milletvekillerinden birisiyim. O gün meclisin açılma fikrinin sahibi olan milletvekiliyim. Tiyatro miyatro değil, bal gibi darbe, kanlı bir darbe diyen kişiyim. O günden bugüne de fikrim hiç değişmedi. Hiçbir tutarsızlığım yok. Bu açıdan da tarih önünde

0: hep söylediğim gibi tarihin doğruluğu tarafında durmuş olmanın kıvancı içindeyim. Şehitleri rahmetle, gazileri hürmetle bir kez daha anarım. O gün mecliste şöyle bir hava vardı. Evet, artık anlaşıldı. Sadakata değil, liyakata bakmak lazımmış. Cumhuriyetin değeri anlaşıldı. Kuvvetler ayrılığının değeri anlaşıldı. Birilerini bir yerlere sırf alnı secdeye varıyor diye getirmenin yanlışlığı anlaşıldı. Kim olursa olsun ama liyakatli olsun dendi. Bir anda AK Parti il başkanlıklarına Atatürk resimleri asıldı. İlk kez hızla büyük posterler arandı, bulundu, bizlerden istendi. İllerimizde AK Parti il başkanlıkları büyük Atatürk posterini Cumhuriyet Halk Partililerden istediler. Laiklik vurguları yapıldı. Bundan sonra bu yanlışlar yapılmayacak. Demokrasinin değeri anlaşıldı dendi. Ama 10 yılın sonunda elde ne var? FETÖ'nün her türlü işte ordudaki yapılanması, yargıdaki yapılanması, emniyet yapılanması, yok diyanet yapılanması hepsi ele alındı. Ama FETÖ'nün siyasi ayağına gelince iş durdu. O gün darbeye muhatap olan iktidar sokakta da mecliste de bizleri demokrasiden yana, kendilerinden yana bir yerde gördü. Ve darbe birlikte savuşturuldu. O gün saldırılan şey sandığın kendisiydi. Seçilmişlere saldırıyordu birileri. O gün darbe başarılı olsaydı Fethullah Gülen, Hümeyni gibi pata pata pata pata Ankara'ya inecek. Devletin başına bir seçilmiş değil. Seçilmemiş. Kendisini oraya atamış. Ardına da yöneteceği kademeleri atayacak birisi gelecekti. Biz bununla mücadele ettik. Kemal Bey, bu zor soru. Şöyle zor soru. Yıllarca bu soruyu bana AK Partililer, AK Partili grup başkan vekilleri, AK Partili siyasetçiler ya da zaman zaman yazan çizerler yazınca sizler sordunuz. Ya FETÖ'cülerin Kemal Bey'i desteklediklerini, yurt dışındaki FETÖ'cüleri ne diyorsunuz dediniz. Biz de dedik ki onların hükümetle derdi var diye muhalefete, muhalefetin yaptığı, ortaya çıkardığı bir dosyaya destek veriyorlarsa bu FETÖ'cülük anlamına gelmez diye. Şimdi Kemal Bey kendisine çokça yapılan bu haksızlığı bana yapmaktan medet mi umuyormuş? O zaman şöyle bir şey olur. Bunun ilk dalgasının nasıl geri püskürdüğünü hatırlamak lazım. Bunun ilk dalgası bayramlaşma için Türkiye'nin dört bir yanından gelen belli sayıda insana hitaben yapılan konuşmada da böyle bir vurgu yapılmıştı. Cevabı dönemin genelkurmay başkanından Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi kumpas davalarının mağdurlarından, ölenlerin yakınlarından geldi. Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar'ın kumpas derinden geldi. İlker Başbuğ'dan geldi. FETÖ'ye karşı yanımızda dimdik duran, o günlerde bir tek yanımızda olan Özgür Özel'e kimse FETÖ'cü yakıştırması yapamaz demişlerdi.
1: Evet, zirvesi, devletin zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir uyarı. FETÖ terör örgütü bitmedi. Mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz mesajını veriyor. Evet, henüz eli kanlı terör örgütü PKK da bitmedi. Tamam, terörsüz Türkiye süreci işliyor. Bakalım meclisten nasıl bir yasa geçecek veyahut da geçmeyecek göreceğiz. Ama halkı tedirgin etmeyecek kanunlar geçecek şeklinde bir tabii ki iktidar kanadından ifade de var. Şimdi Türkiye'nin özellikle savunma sanayideki o atılımları gerçekten terör örgütleriyle mücadelede çok önemli bir unsur haline geldiler. Ve insansız hava araçları. Bu çok çok önemli. Terörle mücadelede özellikle çok önemli bir olgu haline geldi. Ama tabii ki 45 yıldır devam eden bu Türkiye'nin başına bela olmuş PKK terör örgütünün kansız bir şekilde sonlandırılması ve iç huzurun sağlanması çok önemli. Bununla ilgili tabii ki gelişmeleri çok

0: yakından takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi yine düne dönelim. Şehitler dün de unutulmadı. Hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Mersin'de şehitlik ziyaret edildi.
1: Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros'la protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit ailelerine sabır diledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda Vali Toros'la kent protokolü şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.
2: Elhamdülillahillezî kâle fî kitâbih. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْبَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ya Rabbi, devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü ve milletimizin dirliği ve vatanımızın bütünlüğü uğruna başlangıçtan günümüze canını, kanını feda eden aziz şehitlerimizin cümlesinin ruhlarını haberdar eyle Ya Rabbi.
1: Şehit aileleriyle de bir araya gelen protokol üyeleri ailelerle sohbet ederek başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
3: Bugün şehitlikte gerçekleştirilen bu ziyaretler sonrasında öğle namazı öncesinde Mersin'de Muğla Camii'nde şehitler onuruna mevlid okutulacak değerli seyirciler.
1: AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir günün önemine yönelik şöyle konuştu.
4: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl gibi bir süre geçti. O gece aziz milletimiz canı pahasına, vatanına, milletine, bayrağına, geleceğine, ülkesine sahip çıkmak için şehadete yürüdü. Demokrasimize, milli iradeye, bağımsızlığımıza kasteden hainlere geçit vermedi. İman ile cesaret, ihaneti tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. Rabbim bir daha bu millete böyle geceler yaşatmasın inşallah. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.
1: Mersin MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da şehitlik ziyaretinde kabirlere çiçekler bıraktı.
5: Ve hepimiz bugün şehitliğimizdeyiz. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın milletimize. Türk milletinin birlik beraberlik içerisinde nasıl vatanına müdahale ettiğinin son göstergesidir 15 Temmuz. Bunun için de çok önemlidir. Liderimizin bahsettiği gibi de Türk milletinin tarih boyu verdiği hayat mücadelesinin, zafer mücadelesinin son halkalarından biri olacaktır. Ve bundan sonra da milliyetçi ülkücü hareket, bizler var olduğu müddetçe ve vatanını milletini seven insanlar var olduğu müddetçe, Cumhur İttifakı var olduğu müddetçe bu şekilde hain darbe girişimleriyle hiçbir zaman ülkemiz karşılaşamayacaktır. Hepimiz canımızla başımızla mücadeleye hazırız ve vatanımızı kötü niyetli kişilere, vatan hainlerine hiçbir zaman bırakmayız. Teşekkür ederim.
1: Şehitlik ziyareti duaların edilmesiyle sona erdi.
0: Evet, yine dün önemli bir etkinlik daha sahnelendi. 10. yıl dönümü. Fethullahçı terör örgütü darbe girişiminin tekrar lanetlenmesi ve yürüyüşte hayat bulması noktasında vatandaşlar yollardaydı. Şimdi kameralarımız dün geceye çevriliyor.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Mersin Valisi Atilla Toros protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı, İrade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı.
6: 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'da darbecilerin hain planlarını engellemek için olan vatandaşlarımızın anısına yapılan şehitlik ziyaret edildi. Çelenkler sunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

0: 15 Temmuz Demokrasi, Milli Birlik ve Dayanışma Günü çerçevesinde Mersin'de yürüyüş başladı ve sürüyor.
1: Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından il müftüsü Mustafa Topal şehitler için dua etti.
2: Allah'ım milletimize inkıraz verme. Milletimizi daim eyle. Milletimizi ebediyen bu topraklarda var eyle. Birliğimize, dirliğimize, huzurumuza bu manada kastedenlere fırsat verme ya Rabbi. Biz sana inandık, sana sığındık, sana güvendik, sana teslim olduk Allah'ım. Senin rızan yolunda gayret ettiğimiz sürece, var olduğumuz sürece, şu ruhla var olduğumuz sürece ya Rabbi aramıza fitne fesat koymak isteyenlere fırsat verme. Herhangi olursa, nereden gelirse gelsin, herhangi bir ihanet girişiminde ya Rabbi milletimizi 10 yıl evvel olduğu gibi diri eyle, iri eyle, bir eyle, beraber eyle.
1: Meydanda kurulan sahnede 15 Temmuz'u anlatan kısa film gösterildi. Programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermediğini belirterek milletin mayasında cesaret, hamurunda iman ve ruhunda istiklal aşkı bulunduğunu söyledi.
3: Hiçbir zaman teslim olmadık. Çünkü bu milletin mayasında cesaret, hamurunda iman, ruhunda ise istiklal aşkı vardır. Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını tekbirlerle açan irade neyse, İstanbul'un fethiyle çağ kapatıp çağ açan ruh da oydu. Çanakkale'de dünyanın en büyük ordularına dur diyen iman neyse, İstiklal Harbi'nde küllerinden yeniden doğan azim de oydu. Ve 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi meydanları dolduran milyonların yüreğinde atan güç de aynı ruhtu. Asırlar geçti ama bu milletin istiklal sevdası hiç değişmedi. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." mısralarında dile getirdiği o büyük hakikat 15 Temmuz gecesi bir kez daha ete kemiğe büründü.
1: Program Demokrasi Nöbeti kapsamında gerçekleştirilen anma etkinlikleriyle devam etti.
4: Evet, biz de şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz. Bir daha böylesi 15 Temmuz darbe girişimleri veya terör olayları yaşanmaması dileğiyle. Şimdi Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Silifke Belediyesi'nde yine operasyonun dalgaları devam etti. Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı bir şahısla birlikte. Evet, gündeme dair önemli gelişmeler var. Şimdi Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanıyoruz. Neler yaşandı, neler yaşanacak onu öğreniyoruz.
5: Merhaba, teşekkür ediyorum İçel TV seyircilerine, radyo dinleyicilerine. Sağlıklı, güzel bir gün diliyorum efendim. Gündemde şu saat itibariyle öne çıkanlar neler, onlara değinelim. Tabii onun öncesinde dün ülkemiz açısından, milletimiz, devletimiz açısından önemli bir gündü. 2016 yılının 15 Temmuz'undaki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüydü. Dolayısıyla tüm Türkiye'de, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm Türkiye'de 15 Temmuz şehitlerini anmak, milli birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmayı ve demokrasiyi bir kez daha önemsemek ve bu değerleri bir kez daha anımsayabilmek ve bu

yerlere sonuna kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha terör unsurlarına ve dünyaya haykırmak amacıyla çeşitli törenler düzenlendi, etkinlikler düzenlendi. Mersin'de de dün sabah saatlerinde 15 Temmuz Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Günü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi. Şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kent protokolü, vatandaşlar bir kez daha şehit yakınlarına iyi dileklerini ilettiler ve dün öğle saatlerinde, öğle namazı öncesinde Muğdat Camii'nde 15 Temmuz şehitleri nezdinde tüm şehitler için mevlid okutuldu ve akşam saatlerinde de saat 20 sularında da Mersin Millet Bahçesi Meydanı'ndan Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü başladı. Silifke Caddesi takip edilerek yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda da demokrasi nöbeti tutuldu. Demokrasi nöbetinde günün önemine yönelik Mersin Kent Protokolü'nün konuşmaları oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılmış olduğu Ankara'daki Millet Bahçesi'ndeki törende yapmış olduğu konuşma Sinevizyon'la Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlara izlettirildi. Ekranlarınıza da canlı olarak geldi. Ayrıca tabii 15 Temmuz 2016 tarihinde neler yaşandı? Kısa videolarla, kısa belgesellerle bir kez daha hatırlatıldı. 15 Temmuz şehitlerinin başta Ömer Halis Demir olmak üzere hayat öykülerine yer verildi. Şehitler için yazılan şiirler okundu, nesirler okundu ve 15 Temmuz gazileri neler yaşadılar o gün anlattılar. Kısa videolarla bu görüntüler ekranlara geldi. Ve tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de 15 Temmuz Milli Birlik Dayanışma Günü etkinlikleri ve törenleri saat 00.13'te selaların okunmasıyla sona erdi efendim. Tabii bütün bu gelişmeleri bugün yine haber bültenlerimizde, haber içerikli programlarımızda ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Uluslararası gündemde yer alan konu nedir? Ona baktığımızda tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki restleşme hala devam etmekle birlikte aynı zamanda iki ülke arasındaki ateşkes görüşmeleri de devam ediyor. ABD yapmış olduğu açıklamada İran'a saldırılarımızı, misilleme saldırılarımızı sona erdirdik açıklamasını yaptı. Dün gece de İran dronlarla Körfez'deki bazı ülkeleri, Kuveyt ve bununla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne de füze gönderdi, dronlar gönderdi ve o bölgede Amerikan üsleri ve yakınlarında da ciddi tahribat olduğu da gelen bilgiler arasında. Ayrıca şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savaş lobisi Küba'ya saldırıyı değerlendirmeye başladıklarını açıkladı. ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken Pentagon yetkilileri gözlerini Küba'ya çevirdiler ve Küba'ya da önümüzdeki süreçte bazı kaynakların iddiasına göre Ekim ayından önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya da bir askeri operasyon düzenleme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyorlar ki bununla birlikte tabii Küba'da da Amerikan istilasına ve saldırısına karşı ciddi bir önlem kendi kaynakları çerçevesinde almaya başladıkları da Küba hükümetinin gelen bilgiler arasında. Tabii bazı kaynaklar Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya neden saldırı düzenliyor sorusuna cevap arıyorlar ve bazı kaynaklarda bu cevabı verdi. Örneğin Venezuela'ya neden düzenledi saldırı? Venezuela'nın petrolüne konmak amacıyla ki ABD Venezuela petrolüne kondu. Peki İran'a neden saldırı? Çünkü İran'ın doğalgazı ve petrolü var. İşte o petrole ve doğalgaza konmak için de oradan gelir elde etmek için de Amerika İran'a saldırdı. Peki Küba'da doğalgaz yok, petrol yok neden? Ama Küba'da bilim var, özellikle de tıp var ve
Küba'nın bütün hemen hemen bütün kanser hastalıklarını iyileştirdiği bir gerçek. Bununla birlikte tabii AIDS gibi, bununla birlikte ağır uyuşturucu bağımlılığından insanları kurtaran özel tedavi yöntemlerinin Küba'da olduğu ama Küba'nın bu tedavi yöntemlerini yurt dışına vermediği, gelin burada tedavi

0: olun diyerek bütün hastaları Küba'ya çağırdı. Küba'daki bütün otellerin neredeyse klinik haline dönüştürüldüğü ve dünyanın dört bir tarafından özellikle kanser tedavisi görmek için insanların Küba'ya gittiği ve %90'ının iyileşerek geri geldiği de bilinen bir gerçek. İşte Küba'daki bu tıp alanındaki yüksek bilimi aşıları, tedaviyi Amerika ele geçirmek istiyor iddiası var. Şimdi devam edelim. Tabii Türkiye gündeminde yer alan konu da Ahbap Derneği'ne düzenlenen operasyon. Bu operasyon kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor. Tabii bu soruşturmayla ilgili de Adalet Bakanı Sayın Gürlek bir açıklama yaptı. Sayın Gürlek yapmış olduğu açıklamada bir kez daha söylüyorum. Bu soruşturma devletin vatandaşının iyi niyetine sahip çıktığının göstergesidir. Toplanan her bir kuruşun hesabı verilmelidir. Mevkisi, makamı ne olursa olsun hiçbir kimse adalet konusunda ayrıcalığa sahip değildir. Adalet herkese eşittir açıklamasını yaptı Sayın Gürlek Ahbap soruşturmasıyla ilgili açıklamasında. Tabii gözaltılar da var. Şöyle ki 15 Temmuz nedeniyle yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle Akut'un kurucu eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında da gözaltı kararı verilmiş durumda. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga gerçekleştirildi ve 25 bilinen, tanınan ünlü isim gözaltına alındı uyuşturucu operasyonu kapsamında. Bununla birlikte oyuncu, tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü de sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı sabah saatlerinde değerli seyirciler. Ve gündemde şu an itibariyle bunlar var. Ayrıntılara haber bültenlerimizde yer vermeye devam edeceğiz. Söz Kemal İstek'te, teşekkür ediyorum.
1: Evet seyirciler, tabii ki nihayetinde önemli bir eşik atlatılıyor terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Bakalım hangi kanun maddeleri kamuoyu tarafından benimsenecek ve hangi maddeler tepkiye neden olacak, bunları bilmiyoruz ama artık bu süreçten sonra en çok konuşacağımız konuların başında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kanuni düzenlemeler olacak diyor ve tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız

0: 2016-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim

0: Sina, sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şube

0: Bizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A, Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: seni unutur.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, Meski Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
2: Reklam tanıtım.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem in-

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, yurt dışındaki firari örgüt militanlarının Türkiye'ye iadesi için yoğun çaba harcadıklarını belirtti. Mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında video haritalama gösterisi gerçekleştirildi. Meclis duvarına Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Etkinlikte 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu mücadele ve milli iradenin zaferi anlatıldı. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 25'i adliyeye getirildi. Aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de darbe girişiminin 10. yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenlenerek demokrasi nöbeti tutuldu. Millet Bahçesi önünde oluşturulan kortej Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar yürüyüşte "İrade bizim, zafer bizim" yazılı pankart taşıdı. Mersin'deki MUT Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihalesine çıkıyor. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve telekom hatlarını kapsayan altyapı projesinin ihalesi 6 Ağustos 2026 günü saat 13'te MUT Kaymakamlığı'nda yapılacak. Eğitimsen Mersin Şubesi kamu emekçilerinin derinleşen ekonomik sorunlarına dikkat çekerek Temmuz 2026'dan itibaren maaşlara net %35 oranında ek zam yapılmasını istedi. Yazılı açıklamada eğitim ve bilim emekçileri sadaka değil emeğinin karşılığını istiyor denilerek tüm kamu emekçilerine ortak mücadele çağrısı yapıldı. Devlet Su İşleri ekipleri yaz döneminde Mersin genelinde dere yataklarıyla menfezlerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ani yağışların yol açabileceği sel ve taşkınlara karşı önlem alan ekipler riskli bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mersin'de etkisini artıran aşırı sıcaklar kentte ulaşım alışkanlıklarını da etkiledi. Eskiden yürünerek gidilen yakın mesafeler için artık taksi tercih edilirken taksiciler özellikle günün en sıcak saatlerinde kısa mesafeli yolculuk taleplerinde belirgin bir artış yaşandığını ifade ediyor. Mersin'de Kız Kalesi sahilinde girdiği denizden geri dönmediği ihbar edilen şahıs polis ekipleri tarafından 3 gün sonra karada sağ olarak bulundu. ŞC'nin o gün denize girdiği ancak çıktıktan sonra konakladığı adrese gitmediği, sağlık sorunları olduğu ve başka bir yere gittiğini söylediği öğrenildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. 2026-2027 sezonu nesine 3. lig fikstürü belli oldu. Sezonun ilk haftasında Silifke Belediyespor Bitlis 1916 Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Yeni Mersin İdman Yurdu ise Mazıdağ Fosfat Spor'la karşı karşıya gelecek. Mersin Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Anamur Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Onur Çalıkuşu getirildi. Mersin ekibi önümüzdeki günlerde futbolcu transferlerini de duyuracak. Geçen sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde playoff'a yükselen Mersin Gençler Birliği kadın basketbol takımı katılım ücretini yatırmaması nedeniyle 2026-2027 sezonunda ligde mücadele edemeyecek. Yeni sezonda Mersin'i Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Seçil Kavuçuk Mersin temsil edecek. Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı filenin sultanlarının Kanada karşılaşmasıyla devam edecek. Çeyrek final müsabakası 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası finali 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın.

0: için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Takvimler 16 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve Mersin gündeminde önemli gelişmeler yaşandı. Onları sizlere aktaracağız ve baktığımızda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı. Türkiye'nin tüm yerlerinde yargıdan önemli açıklamalar ve gündeme ilişkin gelişmeler öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü programında terörle mücadele mesajı verirken Adalet Bakanı Akın Gürlek ise FETÖ'yle mücadelenin devam edeceğini söyledi. Mersin'de şehitlik ziyaretleri ve anma yürüyüşleri düzenlenirken Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle demokrasi nöbetleri tutuldu. Gündemin diğer başlıklarında ise Ahbap Derneği soruşturması, Antalya'daki inşaat

0: kavgası, Amasya'daki otobüs kazası ve dünyadan dikkat çeken gelişmelerimiz var ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl programında konuştu. Erdoğan 15 Temmuz şehitleri rahmetle anarken gazilere teşekkür etti. Terör örgütüne yönelik mesajlar veren Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir şey yoktur ifadelerini kullandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katıldı.

0: 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin tek tek okunduğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasında 15 Temmuz'da şehit olan 253 vatandaşı rahmetle anan Erdoğan, darbe girişimine karşı direnirken yaralanan 2737 gaziye de teşekkür etti.
1: 10 yıl önce hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanları anmak, tarihimize şanla, şerefle yazılan destanımızı idrak etmek üzere başkent millet bahçemizde sizlerle bir aradayız. İrade bizim, zafer bizim diyerek programımızı teşrif eden başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşıma farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ediyorum. Darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Yağmur gibi yağan kurşunlara karşı helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara karşı namlusunu millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar. Onlar iman varsa imkan da vardır dediler. Milletin emaneti olan o şerefli üniformalarına sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarması, polisi, özel harekatçısıyla tüm güvenlik kuvvetlerimize ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir, Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur ifadelerini kullanarak devletin her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahip olduğunu vurguladı.
1: Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da

0: Yapacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri de alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir: terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüzü kutluyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılarıyla düzenlenen toplantıda yargı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Bu düzeninin gereğidir. Hakim ve savcılarımızın şahsiyetine yönelen, onları tehdit eden veya baskı altına almaya amaçlayan her türlü girişim karşısında hukuk devleti olarak en güçlü duruşu göstermeye kararlıyız. Adaletin terazisi makama, servete, ünvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz. Yalnızca hakkı, hukuku, delili ve vicdanı esas alır. Hayata geçirmeyi planladığımız 12. yargı paketi ile yargılamaların hızlandırılmasına ve yargının daha etkin işlemesine yönelik bir kısım düzenlemeler getirmeyi planlıyoruz. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda zorunlu haller dışında iki duruşma arasındaki sürenin 3 ayı uzamamasını öngörüyoruz. Noterlik evraklarının doğrudan mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmesini sağlayarak inşallah bürokrasiyi azaltacağız. Bilirkişilik kurumunun amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz bilirkişileri incelemesi nedeniyle yargılamanın uzamasını engelleyeceğiz. İBAN kiralama olarak bilinen ve banka hesaplarının suç örgütlerinde kullandırılması şeklinde gerçekleşen eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız. Yıllardır ailelerin yüreğinde bir yara olarak duran faili meçhul dosyalar konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Her dosyanın arkasında cevabını bekleyen bir aile, yarım kalan bir hayat ve tecelli etmeyi bekleyen bir adalet duygusu bulunmaktadır. Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir. Adli bilimlerdeki gelişmeleri, yeni teknik imkanlarını, dijital verileri ve kurumlar arası koordinasyonu kullanarak geçmişte aydınlatılmayan dosyaları yeniden ele alıyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun haksız, sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Bu yapılara yalnızca örgüt yöneticileri, silahlı örgüt mensupları bakımından değil, finans kaynakları, bağlantıları, silah temin ağları, uyuşturucu ticaretinden ve suçtan elde ettikleri mal varlıkları yönünden de kapsamlı soruşturmalar yürütülmektedir. Özellikle gençleri kolay para, şöhret ve güç vaadiyle suç örgütlerinin içerisine çeken, sosyal medya üzerinden yürüttükleri propaganda

0: yapanlara karşı da dikkatli olmalıyız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile kolluk birimlerimizin güçlü koordinasyonu sayesinde sokak çetelerinin hareket alanını daraltmaya, kaynaklarını kurutmaya ve gençlerimizi bu yapıdan uzak tutmaya kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Uyuşturucu tacirleri gençlerimizin umutlarını, ailelerimizin huzurunu hedef almaktadır. Bu kirli ticareti yürütenlere karşı hukuk içerisinde en kararlı mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Özellikle okul çevrelerinde, sosyal medya platformlarında, dijital haberleşme ağlarında gençlerimize ulaşmaya çalışan suç gruplarının tespiti, etkisiz hale getirilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Uyuşturucu suçlarına ilişkin soruşturmalarda yalnızca sokaktaki satıcıya değil, organizasyonu yönetenlere, finansmanı sağlayanlara, sevkiyat ağlarına, suç gelirlerini aklayanlara da ulaşılmaktadır, ulaşılmalıdır. Mal varlıklarına el koyma, finansal hareketleri takip etme ve örgüt bağlantılarını çözme imkanlarını etkin bir biçimde kullanmalıyız. Bir tek gencimizin dahi uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız. Gençlerimizi korumak hepimizin hukuki, vicdani ve insani bir sorumluluğudur. Milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ'yle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Bu yapı yalnızca bir terör örgütü değil, yıllarca devletin kurumlarına sızarak hukuku, eğitimi, güvenliği ve kamu düzenini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bir ihanet şebekesidir.
1: Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Mersin Valisi Atilla Toros ve kent protokolü şehit mezarlarına karanfiller bırakarak dua etti. Şehit aileleriyle bir araya gelerek taziye ve destek mesajları da verdi.
2: Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros'la protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti, şehit ailelerine sabır diledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda Vali Toros'la kent protokolü şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.
3: Elhamdülillahillezî kâle fî kitâbih. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْبَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ya Rabbi, devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü ve milletimizin dirliği ve vatanımızın bütünlüğü uğruna başlangıçtan günümüze canını, kanını feda eden aziz şehitlerimizin cümlesinin ruhlarını haberdar eyle Ya Rabbi.
2: Şehit aileleriyle de bir araya gelen protokol üyeleri ailelerle sohbet ederek başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
4: Bugün şehitlikte gerçekleştirilen bu ziyaretler sonrasında öğle namazı öncesinde Mersin'de Muğla Camii'nde şehitler onuruna mevlid okutulacak değerli seyirciler.
2: AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir günün önemine yönelik şöyle konuştu.
5: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl gibi bir süre geçti. O gece aziz milletimiz canı pahasına, vatanına, milletine, bayrağına, geleceğine, ülkesine sahip çıkmak için şehadete yürüdü. Demokrasimize, milli iradeye, bağımsızlığımıza kasteden hainlere geçit vermedi. İman ile cesaret, ihaneti tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. Rabbim bir daha bu millete böyle geceler yaşatmasın inşallah. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.
2: Mersin MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da şehitlik ziyaretinde kabirlere çiçekler bıraktı.
6: Ve hepimiz bugün şehitliğimizdeyiz. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın milletimize. Türk milletinin birlik beraberlik içerisinde nasıl vatanına müdahale ettiğinin son göstergesidir 15 Temmuz. Bunun için de çok önemlidir. Liderimizin bahsettiği gibi de Türk milletinin tarih boyunca verdiği hayat mücadelesinin, zafer mücadelesinin son halkalarından biri olacaktır. Ve bundan sonra da milliyetçi ülkücü hareket, bizler var olduğu müddetçe ve vatanını milletini seven insanlar var olduğu müddetçe, Cumhur İttifakı var olduğu müddetçe

0: Bu şekilde hain darbe girişimleriyle hiçbir zaman ülkemiz karşılaşamayacaktır. Hepimiz canımızla başımızla mücadeleye hazırız ve vatanımızı kötü niyetli kişilere, vatan hainlerine hiçbir zaman bırakmayız. Teşekkür ederim.
1: Şehitlik ziyareti duaların edilmesiyle sona erdi.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Millet Bahçesi önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona ererken vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu. Programda şehitler için dualar edildi. 15 Temmuz'u anlatan gösterimler yapıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğünden taviz vermediğini söyledi.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Mersin Valisi Atilla Toros protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı, irade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı.
3: 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'da darbecilerin hain planlarını engellemek için şehit olan vatandaşlarımızın anısına yapılan şehitlik ziyaret edildi. Çelenkler sunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. ...15 Temmuz... Demokrasi, Milli Birlik ve Dayanışma Günü çerçevesinde Mersin'de yürüyüş başladı ve sürüyor.
1: Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mustafa Topal şehitler için dua etti.
4: Allah'ım milletimize inkıraz verme. Milletimizi daim eyle, milletimizi ebediyen bu topraklarda var eyle, birliğimize, dirliğimize, huzurumuza bu manada kastedenlere fırsat verme ya Rabbi. Biz sana inandık, sana sığındık, sana güvendik, sana teslim olduk Allah'ım. Senin rızan yolunda gayret ettiğimiz sürece, var olduğumuz sürece, şu ruhla var olduğumuz sürece ya Rabbi aramıza fitne fesat koymak isteyenlere fırsat verme. Herhangi olursa, nereden gelirse gelsin, herhangi bir ihanet girişiminde ya Rabbi milletimizi 10 yıl evvel olduğu gibi diri eyle, iri eyle, bir eyle, beraber eyle.
1: Meydanda kurulan sahnede 15 Temmuz'u anlatan kısa film gösterildi. Programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermediğini belirterek milletin mayasında cesaret, hamurunda iman ve ruhunda istiklal aşkı bulunduğunu söyledi.
5: Hiçbir zaman teslim olmadık. Çünkü bu milletin mayasında cesaret, hamurunda iman, ruhunda ise istiklal aşkı vardır. Malazgirt'te Anadolu'nun kapıları tekbirlerle açan irade neyse, İstanbul'un fethiyle çağ kapatıp çağ açan ruh da oydu. Çanakkale'de dünyanın en büyük ordularına dur diyen iman neyse, İstiklal Harbi'nde küllerinden yeniden doğan azim de oydu. Ve 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi meydanları dolduran milyonların yüreğinde atan güç de aynı ruhtu. Asırlar geçti ama bu milletin istiklal sevdası hiç değişmedi. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Mısralarında dile getirdiği o büyük hakikat 15 Temmuz gecesi bir kez daha ete kemiğe büründü.
1: Program demokrasi

0: nöbeti kapsamında gerçekleştirilen anma etkinlikleriyle devam etti.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar Niğde'de Şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti. 15 Temmuz gecesi gösterdi. Kahramanlıkla hafızalara kazanan Halis Demir kabri boşluğunda dualarla anıldı.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar Niğde'de Şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti.
2: O her zaman aklımızda, her zaman bize üzüntü verdi ama böyle bir evladın olması bize gurur veriyor. Yani düşündükçe duygulanıyoruz. Onun için dua ediyoruz. Burada değil, her zaman dua ediyoruz. Dualarımız Ömer Halis ve tüm şehitlerimiz için.
0: Hain darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkla darbenin seyrini değiştiren ve adını Türk tarihine yazdıran Şehit Ömer Halis Demir kabri başında dualarla anıldı.
3: O gün yaşananlar için çok üzgünüz. Bütün şehitlerimiz için çok üzgünüz. Keşke yaşanmasaydı ama Ömer Halis Demir'le de gururumuz, gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu. Dualarımızı ediyoruz. Şimdi buradan sonra annesi için de duamızı edeceğiz. Özellikle bir gidip duamızı edelim, teşekkür edelim dedik ona.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçu soruşturma bürosu tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle sevk edilen Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusufcan Ertit, Kemal Ötünç, Şeyh Muzbaştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya, Zafer Yay olmak üzere 14 kişi tutuklandı. 5 kişiyle beraber toplamda 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir inşaatta iki işçi grubu arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kavga anı ise kameralara yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir inşaatta iki işçi grubu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan kavgada 3 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri inşaatta ve çevresinde güvenlik önlemi alırken kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
4: Konya'da bir besici kızgın boğanın saldırısına uğradı.

0: Dünyadaki önemli gündem başlıklarına bakalım şimdi de. Kanada'da süren orman yangınları nedeniyle bir yük treni alevlerin arasında kaldı. Mürettebat güvenli şekilde kurtarırken treni yoğun duman altında kalan ve hava kalitesinin ciddi şekilde düşmesine neden oldu ve yolcular zor anlar yaşadı.
1: Kanada'nın Ontario eyaletinde etkisini sürdüren orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
2: Okay, y'all need to hurry up here. Like seriously, we're encased in flames.
1: Yüksek sıcaklık, kuraklık ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangınlarda Armstrong kenti yakınlarında bir yük treni alevlerin arasında kaldı.
2: Yeah, this has got to move.
1: Mürettebatın yardım çağrısında bulunduğu olayda ekiplerin güvenli şekilde kurtarıldığı bildirildi. Orman yangınlarından yükselen yoğun duman Toronto'da hava kalitesini de ciddi şekilde düşürdü.
2: Oh yeah, they're clipping. That's a meet and a half, eh?
1: Kent hava kalitesi ölçümlerine göre dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri listesinde ilk sıraya yükseldi.
0: Bahreyn ve Kuveyt, İran kaynaklı yeni İHA ve füze saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.
1: Bahreyn ve Kuveyt yeni insansız hava aracı ve füze saldırılarına hedef olduklarını duyurdu. ABD'nin İran'ın askeri altyapısına yönelik saldırıları sürerken İran'dan ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik yeni misillemeler geldi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin yeni saldırılara hedef olduğu ve birçok bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi. Halka sakin olma ve güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamadaysa ülkenin yeni insansız hava aracı saldırılarına uğradığı kaydedildi. Hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiği belirtilerek, duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme çabalarının sonucudur hatırlatmasında bulunuldu. Halka resmi makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

0: oynuyor.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, Meski Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alü 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66.

0: 0541 66 25.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddialarına cevap geldi. Bu mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz denildi. S-400'lere ilişkin son durumunda yer aldığı açıklamada somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürlek, ahbap soruşturması aydınlatılacak, hiçbir yapı devletin denetiminde muaf değil dedi. Gabar 15 Temmuz'da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti. Gabar'daki üretim süreçlerini yerinde görme imkanı bulan gazilere faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sanatçı Levent Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2026 yılının ilk yarısında ihracatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna temasları başladı. Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskinin sürdüğünü belirtti ve savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasının ardından Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alma kabiliyetini engellemek için yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'ın yanıtı, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan üslere yönelik saldırılarla oldu. Bazı üslerin İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördüğü öne sürüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı. İrade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Müftü Deresi, Yaşam Vadisi,

0: projesinin ilk etabında çalışmalar başladı. Toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik projenin ilk etabında bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, köprüler, yeşil alanlar ve ekolojik su yönetim sistemi hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi leklek fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla bu yılda üreticilere tohum desteği sağladı. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandığı bildirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir market şubesinde denetim yapıldı. Denetimde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu. İşletmeye 3705 lira ceza kesildi. Çukurova Basketbol Kulübü ÇBK Mersin 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden ÇBK Mersin'in ayrılıkların sonrasında yeni transferlerini açıklamaya devam etmesi bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Gece girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Reklam kazandırır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
11: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik

0: Ve 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım, hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates, peynir koyuyor beslenmene. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen, yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama

yapıştıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kız. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, Meski Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece girecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için

0: Ayrıntılı bilgi Alü 85 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktarılıyor.
1: Reklam tanıtı.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddialarına cevap geldi. Bu mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz denildi. S-400'lere ilişkin son durumunda yer aldığı açıklamada somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürlek, ahbap soruşturması aydınlatılacak, hiçbir yapı devletin denetiminde muaf değil dedi. Gabar 15 Temmuz'da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti. Gabar'daki üretim süreçlerini yerinde görme imkanı bulan gazilere faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sanatçı Levent Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2026 yılının ilk yarısında ihracatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna temasları başladı. Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskinin sürdüğünü belirtti ve savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasının ardından Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alma kabiliyetini engellemek için yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'ın yanıtı, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan üslere yönelik saldırılarla oldu. Bazı üslerin İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördüğü öne sürüldü.

0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı. İrade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabında çalışmalar başladı. Toplam 1.539.000 metrekarelik projenin ilk etabında bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, köprüler, yeşil alanlar ve ekolojik su yönetim sistemi hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi leklek fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla bu yılda üreticilere tohum desteği sağladı. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandığı bildirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir market şubesinde denetim yapıldı. Denetimde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu. İşletmeye 3.705 lira ceza kesildi. Çukurova Basketbol Kulübü ÇBK Mersin 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden ÇBK Mersin'in ayrılıkların sonrasında yeni transferlerini açıklamaya devam etmesi bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: nakit alışverişlerde 90'a 190, yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Yılların tecrübesi

0: Yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Merhaba efendim, yayınımıza hoş geldiniz ve gündemde öne çıkan konular neler, onlara bakacağız. Tabii dün önemli bir gündü. Dün 10 yıl önce gerçekleştirilmek istenen hain darbenin ve o darbeye karşı milletimizin sağlam, dik ve güvenli bir şekilde, şerefli bir şekilde mücadelesinin 10. yıl dönümüydü. 15 Temmuz hain darbe girişimindeki şehitlerimizi, gazilerimizi, başta tabii Ömer Halis Demir olmak üzere anmak amacıyla ülkemizin tamamında törenler, etkinlikler düzenlendi. Ankara'da düzenlendi törenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve yine İstanbul'da düzenlendi 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda. Ayrıca yine Ankara'da Millet Bahçesi'nde düzenlendi çeşitli etkinlikler. İşte Ankara'da Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı ve orada bir konuşma yaptı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katıldı.

0: 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin tek tek okunduğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dualar edildi. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasında 15 Temmuz'da şehit olan 253 vatandaşı rahmetle anan Erdoğan, darbe girişimine karşı direnirken yaralanan 2737 gaziye de teşekkür etti.
1: 10 yıl önce hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanları anmak, tarihimize şanla, şerefle yazılan destanımızı idrak etmek üzere başkent Millet Bahçemizde sizlerle bir aradayız. İrade bizim, zafer bizim diyerek programımızı teşrif eden, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımız

0: Ama farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ediyorum. Darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Yağmur gibi yağan kurşunlara karşı helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara karşı namlusunu millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar. Onlar iman varsa imkan da vardır dediler. Milletin emaneti olan o şerefli üniformalarına sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarması, polisi, özel harekatçısıyla tüm güvenlik kuvvetlerimize ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir, Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur ifadelerini kullanarak devletin her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahip olduğunu vurguladı.
0: Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri de alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir: terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüzü kutluyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
2: 15 Temmuz dolayısıyla Mersin'de de bir dizi tören ve etkinlik düzenlendi. İlk tören Mersin Şehir Mezarlığı içerisindeki şehitlikte gerçekleştirildi.
1: Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi

0: Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros'la protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit ailelerine sabır diledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda Vali Toros'la kent protokolü şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.
1: Elhamdülillahillezî kâle fî kitâbih. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْبَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Ya Rabbi, devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü ve milletimizin dirliği ve vatanımızın bütünlüğü uğruna başlangıçtan günümüze canını, kanını feda eden aziz şehitlerimizin cümlesinin ruhlarını haberdar eyle Ya Rabbi.
0: Şehit aileleriyle de bir araya gelen protokol üyeleri ailelerle sohbet ederek başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
2: Bugün şehitlikte gerçekleştirilen bu ziyaretler sonrasında öğle namazı öncesinde Mersin'de Muğla Camii'nde şehitler onuruna mevlid okutulacak değerli seyirciler.
0: AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir günün önemine yönelik şöyle konuştu.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl gibi bir süre geçti. O gece aziz milletimiz canı pahasına, vatanına, milletine, bayrağına, geleceğine, ülkesine sahip çıkmak için şehadete yürüdü. Demokrasimize, milli iradeye, bağımsızlığımıza kasteden hainlere geçit vermedi. İman ile cesaret, ihaneti tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. Rabbim bir daha bu millete böyle geceler yaşatmasın inşallah. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.
0: Mersin MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da şehitlik ziyaretinde kabirlere çiçekler bıraktı.
4: Ve hepimiz bugün şehitliğimizdeyiz. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın milletimize. Türk milletinin birlik beraberlik içerisinde nasıl vatanına müdahale ettiğinin son göstergesidir 15 Temmuz. Bunun için de çok önemlidir. Liderimizin bahsettiği gibi de Türk milletinin tarih boyunca verdiği hayat mücadelesinin, zafer mücadelesinin son halkalarından biri olacaktır. Ve bundan sonra da milliyetçi ülkücü hareket, bizler var olduğu müddetçe ve vatanını milletini seven insanlar var olduğu müddetçe, Cumhur İttifakı var olduğu müddetçe bu şekilde hain darbe girişimleriyle hiçbir zaman ülkemiz karşılaşamayacaktır. Hepimiz canımızla başımızla mücadeleye hazırız ve vatanımızı kötü niyetli kişilere, vatan hainlerine hiçbir zaman bırakmayız. Teşekkür ederim.
0: Şehitlik ziyareti duaların edilmesiyle sona erdi.
5: Mersin'de aynı zamanda yürüyüş gerçekleştirildi. Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü Mersin'de Millet Bahçesi Meydanı'ndan başladı, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti ve Cumhuriyet Meydanı'nda da demokrasi nöbeti gerçekleştirildi.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Mersin Valisi Atilla Toros protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı, irade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı.
6: 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'da darbecilerin hain planlarını engellemek için şehit olan vatandaşlarımızın anısına yapılan şehitlik ziyaret edildi. Çelenkler sunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. ...15 Temmuz... Demokrasi, Milli Birlik ve Dayanışma Günü çerçevesinde Mersin'de yürüyüş başladı ve sürüyor.
0: Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

0: Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından il müftüsü Mustafa Topal şehitler için dua etti.
1: Allah'ım milletimize inkıraz verme. Milletimizi daim eyle, milletimizi ebediyen bu topraklarda var eyle, birliğimize, dirliğimize, huzurumuza bu manada kastedenlere fırsat verme ya Rabbi. Biz sana inandık, sana sığındık, sana güvendik, sana teslim olduk Allah'ım. Senin rızan yolunda gayret ettiğimiz sürece, var olduğumuz sürece, şu ruhla var olduğumuz sürece ya Rabbi aramıza fitne, fesat koymak isteyenlere fırsat verme. Herhangi olursa, nereden gelirse gelsin, herhangi bir ihanet girişiminde ya Rabbi milletimizi 10 yıl evvel olduğu gibi diri eyle, iri eyle, bir eyle, beraber eyle.
0: Meydanda kurulan sahnede 15 Temmuz'u anlatan kısa film gösterildi. Programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermediğini belirterek milletin mayasında cesaret, hamurunda iman ve ruhunda istiklal aşkı bulunduğunu söyledi.
2: Hiçbir zaman teslim olmadık. Çünkü bu milletin mayasında cesaret, hamurunda iman, ruhunda ise istiklal aşkı vardır. Malazgirt'te Anadolu'nun kapıları tekbirlerle açan irade neyse, İstanbul'un fethiyle çağ kapatıp çağ açan ruh da oydu. Çanakkale'de dünyanın en büyük ordularına dur diyen iman neyse, İstiklal Harbi'nde küllerinden yeniden doğan azim de oydu. Ve 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi meydanları dolduran milyonların yüreğinde atan güç de aynı ruhtu. Asırlar geçti ama bu milletin istiklal sevdası hiç değişmedi. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." mısralarında dile getirdiği o büyük hakikat 15 Temmuz gecesi bir kez daha ete kemiğe büründü.
0: Program demokrasi nöbeti kapsamında gerçekleştirilen anma etkinlikleriyle devam etti.
3: Mersin Barosu'nda seçim süreci başladı, devam ediyor. Eylül ayına kadar da devam edecek. Adaylar çıkıyor ve açıklamalarla kendilerini tanıtıyorlar. Mersin Barosu'nun mevcut başkanı Avukat Gazi Özdemir de adliyede baro salonunda düzenlemiş olduğu bir açıklamayla, toplantıyla önümüzdeki süreçle ilgili olarak Mersin Baro Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıkladı.
0: Mersin Barosu'nun Ekim ayında gerçekleştireceği genel kurul öncesi baro başkanlığına yeniden aday olan baro başkanı Avukat Gazi Özdemir, Mersin Adliyesi baro salonunda toplantı düzenledi.
4: Değerli meslektaşlarım, ülkemizin ve hukuk sistemimizin ağır krizlerden geçtiği, mesleğimizde ise gün geçtikçe artan ekonomik zorluklar başta olmak üzere, savunma makamını temsil eden avukatlar olarak yargısal faaliyetlerde var olma mücadelesi verdiğimiz bir eşikteyiz. Geçmişte olduğu gibi bugün avukatlık mesleğini daha da geliştirmek, yargısal faaliyetlerde meslek mensupların haklarını sonuna kadar savunmak ve daha güçlü hale getirmek, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak için yeni bir mücadele döneminin iradesini beyan etmek için burada hazır bulunuyorum. Kıymetli meslektaşlarım, bugüne kadar sizlerin takdiri ve güveniyle onurla yürüttüğüm baro başkanlığı görevine kurumsal deneyimimiz, sarsılmaz ilkelerimiz ve büyüteceğimiz mücadele pratiğiyle yeniden adayım. Vurgulamak isterim ki bizim buradaki varlığımız bir koltuk istikrarı değil, bir mücadele devamlılığıdır.
0: Adaylık açıklaması yapan Avukat Gazi Özdemir, meslektaşlarından destek istedi.
4: Bugün geriye dönüp baktığımızda baroların kurumsal itirazları başta olmak üzere özellikle yargılama faaliyetlerinde yurttaşların uğradığı haksızlıklara karşı o gür sesinin yeterince duyulmadığı, belki de duyulmak istenmediği hantal bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Biz payımıza düşen sorumluluğun farkındayız. Yeni dönemde en büyük iddiamız ise geçmişimizde olduğu gibi güçlü mesleki ilişkilerin yanında ayrım gözetmeksizin adalet arayışında bulunan her bir yurttaş için güçlü bir hukuk mücadelesi ve öncü var olma iradesidir. Görev süremizde adil yargılanma hakkının tesisi için adliyede, emniyette, ceza infaz kurumlarında ve avukatın görev yaptığı her alanda meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunların sonuna kadar takipçisi olduk.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu ile İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
6: Reklam tanıtır.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
8: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
11: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
12: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
13: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
14: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
15: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM,

0: Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle. 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
2: Rütü Deresi'nde suyun bol olduğu dönemlerde sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla bend kenarlarında tasarladığımız özel su alma yapısını kullanacağız. Bu suyu transfer pompalarımızla 470 metreküplük kapasiteli su depomuza basarak yeşil alanlarımızın sulanmasında değerlendireceğiz. Bu proje yalnızca bir çevre düzenlemesi değil, Mersinlilerin aileleriyle, çocuklarıyla huzur içinde vakit geçireceği, nefes alacağı, bisiklete binip yürüyüş yapabileceği yaşayan bir ekosistem projesidir.
3: Yaklaşık 50 bin metrekarelik yeşil alanın oluşturulacağı ilk etapta ayrıca spor alanları ve çocuk oyun parkları da yer alacak. Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin etaplar halinde tamamlanmasıyla birlikte Mersin'e geniş kapsamlı bir yaşam ve rekreasyon alanı kazandırılması hedefleniyor.
4: Efendim ülkemizde şu anda gündemde olan en önemli konulardan biri de Ahbap Derneği'ne düzenlenen operasyon. Tabii düzenlenen operasyon kapsamında son gelişmelerde Ahbap Derneği'nin başkanı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve bu tutuklamalar öncesinde de gözaltılar gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınan kişilerden bazıları da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haluk Levent'e kelepçe vuruldu ve cezaevine gönderildi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçu soruşturma bürosu tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle sevk edilen Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusufcan Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya, Zafer Yay olmak üzere 14 kişi tutuklandı. 5 kişiyle beraber toplamda 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Bazı kaynaklarda Ahbap Derneği'ne düzenlenen bu operasyon kapsamında ikinci dalga baskınlar olduğu ve yeni gözaltıların olduğu gelen bilgiler arasında, ama bu konu teyit edilmedi. Bu durum önümüzdeki saatlerde netleşecektir. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın almış olduğu karar uyarınca da son bir saatlik süreç içerisinde Ahbap Derneği ve bu soruşturma kapsamında tutuklanan ve gözaltına alınan kişilerin bütün hesaplarına, mal varlıklarına da tedbiren el konulduğu açıklandı. Az önce de söylediğim gibi bazı kaynaklar yeni gözaltıların olabileceği konusunda bilgileri şimdilerde paylaşıyorlar. Antalya'ya gittiğimizde Antalya'da bir inşaat şantiyesinde iki grup işçi birbirine girdi, yaralılar var.
3: Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir inşaatta iki işçi grubu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan kavgada 3 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri inşaatta ve çevresinde güvenlik önlemi alırken kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
4: Tatil dönemindeyiz efendim ve tabii şehirler arası yollarda trafik oldukça yoğun. Dolayısıyla zaman zaman kazalar yaşanmakla birlikte eksikleri olduğu halde uykusuz, yorgun, aracında eksiklikler bulunan şoförler ve araçlar da yola çıkabiliyor. Bu da kazaları tetikliyor. Amasya'da iki katlı bir yolcu otobüsü, yolcu kalabalıktı. 80 civarında yolcu ve araçta görevli kişiler vardı. Kaza yaptı. Çok sayıda kişi yaralandı.
3: Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre ikisi ağır olmak üzere 46 kişi yaralandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre içerisinde 75 yolcu ve 5 mürettebat bulunan çift katlı bir şehirler arası yolcu otobüsü Gümüşacıköy-Merzifon istikameti Karamağara mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
5: 80 yolcu otobüste olduğunu öğrendik. Şoförün uyuduğunu, direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, yolcuların şoför uyardıklarını söylediler.
3: Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından kazada ikisi ağır olmak üzere toplam 46 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelere sevklerinin tamamlandığı belirtildi.
4: Konya'da bir besici kızgın boğanın saldırısına uğradı.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün yapmış olduğu açıklamada misilleme bombardımanlarını sona erdirdik açıklaması yapmıştı. Ama bugün Türkiye saatiyle sabah saatlerinde yapmış olduğu açıklamada da İran'ın bu tavrı devam ederse İran bizim şartlarımızı kabul edinceye kadar müdahalemiz, bombalarımız İran'a devam edecek açıklamasını yaptı. Tabii bu durum karşısında İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü bulunan Körfez ülkelerine dronlarla, füzelerle saldırılarını devam ettiriyor.
1: Bahreyn ve Kuveyt yeni insansız hava aracı ve füze saldırılarına hedef olduklarını duyurdu. ABD'nin İran'ın askeri altyapısına yönelik saldırıları sürerken İran'dan ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik yeni misillemeler geldi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin yeni saldırılara hedef olduğu ve birçok bölgede sirenlerin

aldığı bildirildi. Halka sakin olma ve güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise ülkenin yeni insansız hava aracı saldırılarına uğradığı kaydedildi. Hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiği belirtilerek, duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme çabalarının sonucudur hatırlatmasında bulunuldu.

0: yangını var. Orman yangınıyla mücadele ediliyor. Yangın her geçen saat büyüyor. Bir yük treni içerisindeki makinistiyle diğer çalışanlarıyla alevlerin ortasında kaldı.
1: Kanada'nın Ontario eyaletinde etkisini sürdüren orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
2: Okay, y'all need to hurry up here. Like seriously, we're encased in flames.
1: Yüksek sıcaklık, kuraklık ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangınlarda Armstrong kenti yakınlarında bir yük treni alevlerin arasında kaldı.
2: Yeah, this has got to move.
1: Mürettebatın yardım çağrısında bulunduğu olayda ekiplerin güvenli şekilde kurtarıldığı bildirildi. Orman yangınlarından yükselen yoğun duman Toronto'da hava kalitesini de ciddi şekilde düşürdü.
2: Oh yeah, they're clipping. That's a meet and a half, eh?
1: Kent hava kalitesi ölçümlerine göre dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri listesinde ilk sıraya yükseldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllar önce bulunan ve kemiklerinin birleştirilerek şeklinin ortaya çıkartılması 3 yıl süren bir dinozor fosili açık arttırmayla rekor bir fiyata satıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada dev T-Rex dinozor iskeleti 50.1 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu. ABD'nin New York kentindeki müzayede evinde 67 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmaya çıkarıldı. Şimdiye kadar bulunan en büyük ve en eksiksiz iskeletlerden biri olarak değerlendirilen Gus adlı dinozor iskeleti 10 dakika süren ve 7 kişinin katıldığı açık artırmada 50.1 milyon dolara satıldı.
3: You're all through online. You're all through in the room. Sold.
1: Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dinozor iskeleti bir müzayede de satılan en pahalı dinozor fosili oldu. ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki bir çiftlikte 2021'de bulunan dinozor iskeleti 2023 yılına kadar yürütülen kazı çalışmaları sonucu çıkarılmıştı. İskeleti laboratuvarda yeniden bir araya getirmek 3 yıl sürmüştü.
0: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikteyiz. Bizde kalın, hoşça kalın.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.

0: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt ve iş makinelerini yenileyerek kiralama yerine öz taşıt filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 67, Meski Genel Müdürlüğü de 35 adet aracı bünyesine kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi'nden tedarik edilen araçlar ile kiralama giderleri düşürülürken hizmetler de çevre dostu araçlar ile sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri LGS sınavı sonuçlarında önemli başarılara imza attı. Büyükşehir'in 10 ilçede faaliyet gösteren 21 kurs merkezinde eğitim gören öğrencilerden 38'i %1'lik, 246'sı ise %10'luk başarı diliminde yer aldı. Aydıncık, Bozyazı ve Tarsus ilçe birincileri de Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada daha adil ve yolculuk mesafesine dayalı ücretlendirme anlayışıyla hayata geçirilen Gittiğin Yere Kadar Öde uygulamasının kapsamı genişletildi. Daha önce 170 numaralı hatta pilot olarak uygulanan sistem 141, 156 ve 177 numaralı hatlarda da hizmete sunuldu. Uygulama sayesinde uzun mesafeli hatları kullanan vatandaşlar hattın tamamı yerine sadece gidecekleri yere kadar ücret ödeyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi 18-29 yaş arası gençleri ücretsiz olarak vereceği komut mühendisliğine giriş programına bekliyor. Yazılım ve tasarım için etkili prompt yazmayı ve yapay zeka araçlarını üretim süreçlerinde kullanmayı öğreten program 21 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. 19 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek başvuru için ayrıntılı bilgi Alü 85 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı resim yarışması için başvuruları almaya başladı. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve bu sene dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya 13 Eylül tarihine kadar başvurulabiliyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler Büyükşehir web sayfasında yer alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo beyaz eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için

0: www.dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan iddialarına cevap geldi. Bu mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz denildi. S-400'lere ilişkin son durumunda yer aldığı açıklamada somut gelişmeler olduğunda kamuoyu

0: kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Gürlek, ahbap soruşturması aydınlatılacak, hiçbir yapı devletin denetiminde muaf değil dedi. Gabar 15 Temmuz'da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti. Gabar'daki üretim süreçlerini yerinde görme imkanı bulan gazilere faaliyetler hakkında bilgi verildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sanatçı Levent Üzümcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın sevk yazısında 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımına ilişkin MASAK tespitlerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin yasal düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2026 yılının ilk yarısında ihracatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6,6 milyar dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna temasları başladı. Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılma riskinin sürdüğünü belirtti ve savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasının ardından Hürmüz Boğazı ve çevresinde tansiyon yükseldi. ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alma kabiliyetini engellemek için yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'ın yanıtı, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan üslere yönelik saldırılarla oldu. Bazı üslerin İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördü. Öne sürüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Mersin'de anma yürüyüşü düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu. Yürüyüş Millet Bahçesi önünden başladı. Mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar Türk bayrakları taşıdı. İrade bizim, zafer bizim yazılı pankart açtı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinin ilk etabında çalışmalar başladı. Toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik projenin ilk etabında bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, köprüler, yeşil alanlar ve ekolojik su yönetim sistemi hayata geçirilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi leklek fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla bu yılda üreticilere tohum desteği sağladı. Bu yıl 15 üreticiye leklek fasulyesi tohumu dağıtılırken 2025 ve 2026 yıllarında toplam 30 üreticiye 300 kilogram tohum desteği sağlandığı bildirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir zincir market şubesinde denetim yapıldı. Denetimde tüketim tarihi geçmiş 135 gıda ürünü bulundu. İşletmeye 3.705 lira ceza kesildi. Çukurova Basketbol Kulübü ÇBK Mersin 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden ÇBK Mersin'in ayrılıkların sonrasında yeni transferlerini açıklamaya devam etmesi bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Busem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece

0: 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 05

0: 505 990 66 25.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu.

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Adım da yabancı.

0: Sun FM.
1: Vatan borcu, namus borcu gülüm. Sayılı gündür, çabuk geçer derler. Ağlama, sil gözyaşlarını. Anama da iyi bak ha. Benim yokluğumu sakın, sakın ola aratma. Bak, bak kalkıyor otobüs. Söyle, söyle, bekleyecek misin? Bekler misin? Bekler.

haberini, kimi gün kötü haberini duydum. Gözlerimde kibrit çöpü, avuçlarımda cam kırıkları. Yoluna canım adadım, başım koydum. Hiç korkma, korkulu rüyalardan uyanma. Uzaktasın diye aklını burada koyma yiğidim.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Beni sevdiğin günlerden ne kaldı? Neresindeyiz şimdi aşkım? Yokluğun, yokluğun şu hayatta çok ağırıma gitti. Ölsem gam değildi de öyle.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni

canım sana değil, kendime. Ama onu bana vermiyorsan beni de al, beni de al, beni de al.

Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Gözler aynı soru. Sevdin mi hiç bu kadar? Güler geçerim içim donar. Adın boğazıma takılan son yudum. Yutkunamadım. Masada kaldı iki

Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2,

0: 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına.

olur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık.